0: Evet, sen de bir hafta geçmek.
1: 258-3258. Got it. Could be a clock, you know, though.